Para. Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Butterfly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Butterfly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. Haftanın 5. ayın 4. günündeyiz. 4 Eylül 2026 Cuma bugün. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar yine Kral Pop Radyo mikrofonlarında olacağım ve bir sabahınıza daha eşlik edeceğim. Birlikte güne hazırlık ve giriş yapacağız. Bugün her zamankinden biraz daha farklı olarak bir şanslı Kral Pop dinleyicisine 4 kişilik VLN Tema Park'ı giriş davetiyesi hediye edeceğim. Ne zaman yapacağım, ne yapacağım ben de bilmiyorum ama önce bir başlayalım bakalım Cuma gününe. Kral Pop burası.

0: Mutfaktan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bine aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Pop, pop, kral pop.
2: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı.

0: ucuzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
1: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
3: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: İstanbul alışverişlerinize 6000 liraya varan para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

Tatlıcılar için bir müjdem var. Sabah sabah yapılan yeni araştırmalar şekeri tamamen hayatımızdan çıkarmanın faydadan çok zarara sebep olabileceğini söylüyor. Son dönemde temiz beslenmeye odaklandık. Doğruyu söylemek gerekirse ben de temiz beslenmeyi alışkanlık haline getirmeye çalışanlardanım. Hatta sanırım bunu becerdim ve bakın iğnesiz ilaçsız 11 belki de bugün itibariyle 12 kilo verdim. En son ne zaman karbonhidrat tükettiğimi hatırlamıyorum ama yeni çalışmalar diyor ki fazla şeker tüketiminin zararlı olması şekeri tamamen ortadan kaldırmanın mutlaka daha sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Belki karbonhidrat için de buna bakmam lazım çünkü vücudu temizleme amacıyla belirli bir besin grubunu tamamen hayatımızdan çıkarmak sistemin ihtiyaç duyduğu bazı kaynaklardan mahrum kalmasına da neden oluyor ve uzmanlar sağlığı yalnızca kalori ve kilo üzerinden değerlendirmek yerine bağırsak sistemi ile metabolizma arasındaki ilişkiye de dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Şekersiz beslenme uygulandığında kilo artışı görülmese bile metabolik işleyişte bozulmalar ortaya çıkabiliyormuş. Ya az şeker alıyoruz yani aklınızda olsun.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Tek reklam. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
1: Tek reklam.

Gelelim Yelent giriş davetiyelerine. Her yıl olduğu gibi bu yılda Şanslı Kral Pop dinleyicilerine 4 kişilik Yelent giriş davetiyesi hediye ediyoruz biliyorsunuz. Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı Yelent ve açık havada 30'dan fazla ünitede tek biletle gün boyu eğlenmek mümkün. Çok da şahane geliyor kula. Gitmediyseniz hafta sonu ya da tatil içerisinde aslında vakit ayırmakta fayda var. Ya da belki bugün Yelent tema park giriş davetiyesi kazanan isim siz olursunuz, belli mi olur? Yapmanız gereken çok basit. Hemen hatırlatıyorum. Önce WhatsApp hattımızı hatırlatayım. 0533 781 74 74 nolu WhatsApp hattımıza adınızı ve soyadınızı gönderiyorsunuz. Herkese bol şans.

0: sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya JYSK'nın

0: Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor.

0: SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: Gerekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Yeni filmler de izleyiciyle buluşuyor bugün biliyorsunuz. Fall 2 Ölümcül Tırmanış çarşamba günü vizyona girdi ama yapımda Tayland'daki One In Down'da mahsur kalan ikilinin hayatta kalma mücadelesi anlatıyor. Emma Stone ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı 2016 yapımı müzikal film Aşıklar Şehri La La Land yeniden Beyaz Perde'de yer alacak bugün. Defalarca izleyebilirim bu filmi. Müthiş de bir hikayesi var, hatırlar mısınız? 2017'de 14 dalda Oscar aday gösterildi La La Land. 6 Oscar kazandı. Ama gecenin en unutulmaz anı da en iyi film Oscar ödülünü almak üzere anons edildi. Tüm ekip sahneye çıktı ve sonra bir yanlışlık olduğu anlaşıldı ve ödülü Moonlight'a. Birbirini neler hissettiler acaba? Görmek lazım bu film. Defalarca bile görülebilir. Japon yapımı anime film Doraemon, Yeni Nobita ve Şeytanların Denizaltı Karesi de haftanın animasyon filmi, belki izlemek istersiniz.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 4 Eylül Cuma, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Girne açıklarındaki gemi faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 10'a yükseldi. Kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor. Silivri açıklarında Asu adlı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 personeli arama çalışması sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma kapsamında Asu gemisinin 1. ve 3. kaptanları tutuklandı. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında polise ateş açılması üzerine çatışma çıktı. Bir kişi yaralandı, şüpheli etkisiz hale getirildi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın nedeni Davutoğlu'nun sosyal medyada yer alan Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek de bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resmen soruşturma başlatmıştı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada Fethi Kabir işlemi sonrası Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön inceleme tamamlandı. Deniz Olgun'un doktoru yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 34, Bursa rüzgarlı 30 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Filenin Sultanları yarı finalde Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya'yı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Milliler yarı finalde yarın Sırbistan'la karşılaşacak. Galatasaray galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde. Sarı Kırmızılılar 4. haftanın açılış maçında Başakşehir'le karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Sezonun ilk derbisinin hakemi belli oldu. Yarınki Fenerbahçe-Beşiktaş maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Fenerbahçe'de Talişka ile yollar ayrıldı. Sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilen Brezilyalı yıldız El Cazire ile sözleşme imzaladı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz hafifliyor. İç Anadolu güneşli, Poyraz sert. Ege'de karayel sahillerde çok sert esiyor. İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Şemsiye bulundurmakta fayda var. Hafta sonu itibarıyla geceler artık daha soğuk olmaya başlayacak. Soğuk algınlığı riski söz konusu, tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı.

0: ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu

Kralmüzik.com.tr'den birkaç müzik haberi aktaracağım. Önce Teoman. Teoman'ın hafızalarda iz bırakan şarkıları Teoman Şarkıları projesi kapsamında farklı yorumcuların yorumlamasıyla yeniden hayat buluyor, biliyorsunuz bir süredir. Projenin yeni teklisi ise İki Çocuk şarkısı ve Kubat'ın güçlü yorumuyla tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu İki Çocuk. Diğer yandan alternatif pop müziğin sevilen gruplarından İkilem de yeni şarkısı Eyvallah'la dinleyicisiyle buluştu. İkilem Eyvallah'ta biten bir ilişkinin ardından verilen en zor kararlardan birini anlatıyor. Nedir bu karar? Geri dönmemek elbette. Müzik dünyasındaki gelişmelere, yeni projelere, albümlere ve konser duyurularına sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmüzik.com.tr'den de ulaşabilirsiniz. Blok 3 ile devam edeceğiz Cuma sabahına. Kayıp Kalp şimdi popun kralı Kral Pop'ta.

0: fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf.

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Yahoo.com.tr'de.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
9: Pop, pop, kral pop.
10: Altın, Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

gelelim Violent giriş davetiyesine. Bugün yayının başında söyledim, bir kişiye 4 kişilik Violent giriş davetiyesi hediye edeceğim dedim. Biliyorsunuz WhatsApp hattımıza adınızı soyadınızı göndermenizi rica ettim. Ve kazanan belli. 4 kişilik Violent giriş davetiyesinin bugünkü sahibi, kazananı Deniz Metin. Tebrik ediyoruz Deniz Metin'i. Ayrıntılar için size ulaşacağız elbette. Davetiyenizi istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Umarım

Hafta sonu için iki festival önerim var. Biri Taste and the City, adı da çok güzel. Dünya mutfağından lezzetler, yerel üreticiler, butik markalar ve zanaatkarların yer aldığı festivalde şeflerden atölyeler, söyleşiler ziyaretçileri bekliyor. Beykoz Kundura'da festival ve cumartesi pazar günü ziyaret edilebilir. Bir de Life Park'ta K-pop festivali var ki tabii ki bir K-pop festivali takipçisi olarak ben ve kızım orada olacağız. Güney Kore pop müziğinin dünya çapında geniş kitlelere ulaşan yeni nesil temsilcilerinden P1 Harmony ve Wonderland şarkısıyla uluslararası çıkış yakalayan Alexa İstanbul'da hayranlarıyla buluşuyor yarın. K-pop İstanbul Festivali Life Park'ta gelenlerle görüşürüz belki. Kral Pop burası.

0: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında...

0: bilgisayar.com'da.
1: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
3: Çay makinesi deyince vatan.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
5: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi

0: Kredi'de bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
1: Tep o kadar iyi ki tep.
2: Cibil'de okula dönüş başladı. Spor ayakkabılar 599, pantuflar 499 TL. Okula dönüşün her adımı Cibil'de.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: olsa da Lenovo IdeaTab 128 GB tablet Tekno Club'a özel 12.999 lira. Teknoloji tek masada güzel.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir,
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Türkiye best modellerini arıyor.
9: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
10: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için ZÜCEX.com.
11: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

4 Eylül 2026 Cuma bugün Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu burası biliyorsunuz. Ben Öykü Güler Sönmez. Bir güne daha birlikte hazırlandık. Birlikte giriş yaptık. Bugün için Akom'un İstanbul özelinde bir uyarısı var biliyorsunuz. Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da kimi yerlerde. Henüz dışarı çıkmadıysanız bu bilgiye göre donanımlı ve

hazırlıklı çıkmanızda fayda var. Harika bir cuma olsun. Hafta sonuna hazırlandığınız, planlı, programlı, neler yapacağınızı, ne izleyeceğinizi, ne dinleyeceğinizi, nereyi ziyaret edeceğinizi, kiminle görüşeceğinizi bence bugünden planlayın ki hafta sonu pazar akşamı olduğunda ya hiçbir şey yapamadım olmasın ya da gerçekten yapacaklarınızı atlamayın, ihmal etmeyin. Sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatacağım giderken. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Gittim. Nefis bir cuma olsun. Yarın sabah görüşürüz. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 4 Eylül Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalının manşetiyle başlayalım. İstanbul'da DAEŞ operasyonu. Polisi ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi. Ayrıntı şöyle: İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında polise ateş açılması üzerine çatışma çıktı. Bir kişi yaralandı, şüpheli etkisiz hale getirildi. Sırada en son haber var. Can kaybı 10'a çıktı. Öne çıkan başlık burada. Ayrıntı şöyle: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne'deki gemi faciasında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyururken, kimlik tespiti sonrası kamuoyuna bilgilendirme yapılacağını açıkladı. Ve TRT Haber, Alsu gemisinin kaptanı ve 3. kaptanı tutuklandı. İstanbul Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazaya ilişkin Alsu gemisinde gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Alsu gemisinin kaptanı ve 3. kaptanı tutuklandı. Şimdi geçelim Sabah gazetesine, manşete bakıyoruz. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Girne'de 10 yolcunun öldüğü, 18'inin kaybolduğu gemi kazasına ilişkin soruşturma ihmalleri ortaya koydu. Filo denizciliğin para hırsı yüzünden Honduras ehliyetli kaptan ve eğitimsiz mürettebat çalıştırması faciaya yol açtı. Avrupa'nın sultanları yarı finalde. Sabah'ta logonun hemen üzerinde dikkat çeken başlık: A milli kadın voleybol takımımız Sevtrend Yol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 yendi. Milliler yarı finale kalarak bir destan daha yazdı. Rakibimiz yarın Sırbistan. Devam edelim Milliyet'in manşetiyle. 3500 dolara kaptan olmuş, manşet burada da. Girne'deki gemi kazasına ilişkin soruşturmada kaptan Mustafa Öz'ün ehliyetinin süresi dolunca mesleğe 10 yıl ara verdiği ardından yeni ehliyetini Honduras'tan 3500 dolara, yani yaklaşık 170 bin liraya aldığı öğrenildi. Ve Hürriyet, en acı bekleyiş, Hürriyet'in manşeti. Girne ve Silivri'deki gemi kazalarında yakınları kaybolan ailelerin acı bekleyişi devam ediyor. Bir yanda çaresizlik, diğer yanda küçük de olsa bir umutla gelecek haberler bekleniyor. Davutoğlu'na soruşturma bir başka başlık yine Hürriyet'in ilk sayfasından, hemen bu haberin yanında yer alan. Eski başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Sözcü'ye bakalım şimdi, manşet burada. Mış gibi yaparlar dosyayı, kaparlar. Üst başlık: Özel Gökçek soruşturması için böyle dedi. Özgür Özel Sözcü TV'de İsmail Küçükkaya'nın konulu oldu. Melik Gökçek işinde kayıkçı kavgası olur, soruşturulacak bir şey yok diye üstü kapatılır tespitini yaptı. Yeni parti lideri seçilmiş başkanların şafak baskınıyla evinden alındığını hatırlatıp Gökçek'in öğleden sonra adliyeye davet edilmesine sert çıktı. Bu mu adalet diye sordu. Madem eşitlik var, Melih Bey'in de kapısına sabah 5'te 300 polisle gideceksin, tutuklu yargılayacaksın dedi.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Hepinize günaydın. Bugün 4 Eylül 2026 Cuma, haftanın son günündeyiz ve Arzu Kaya karşınızda. Evet, 2 saat boyunca sizlerleyim. Bu arada hemen hatırlatmak istiyorum. 2 saatlik programımın içerisinde yarışma yapacağım. Etkinlik otobüsümüz İstanbul'da, lokasyon ve şifre paylaşacağım. Kazanan dinleyicimiz tam 10.000 TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Evet, kulağınız gözünüz Kral Pop Radyo'da olsun. Çok eğlenceli, harika şarkılar dinleyeceğiniz bir program sizleri bekliyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Reklam.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: Civil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Civil'de.
1: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %75 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Evlenmeye niyetim yok.
14: Bunlar çok zengin ha. Ve
15: Mehmet'imiz bekar.
16: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
13: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
16: Evleneceksin yani.
17: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
18: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
19: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
20: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
21: Selam, ben Piraye.
22: Ben de Rutkay.
21: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
23: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
24: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Yaksa başka. Koçak.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Evet, haftanın en sevilen günündeyiz. Bugünden planlar yapılır, heyecan yaşanır, pazar geliyor sonuç olarak. Ne düşünüyorsunuz? Mesela pazarın neden gelmesini istiyorsunuz? Uyumak için mi, plan yapmak için mi, bir yerlere gitmek için mi? Mesela ben pazarın bir an önce gelmesini isteme nedenim bir yerlere gidip gezebilmek. Şimdi hafta içi de bunu yapabiliyoruz ama yalnız zevkli olmuyor. Diğer arkadaşlarım çalışıyor. Ben de çalışıyorum aslında ama en azından daha erken bitiyor işim. Herkes çalıştığı için hafta içi bir plan yapamıyoruz. Bunun için işte pazar gününü bekliyorum ki arkadaşlarımla birlikte pazar gününü güzel geçirebileyim. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin için pazar günü ne ifade ediyor? Hadi bana yazın. 0533 781 74 74 ve sizlerden en çok istek alan şarkılardan biriyle devam ediyoruz. Sibel Can, APO işbirliği.

0: Tek reklam.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Pazar gününün gelmesini neden istiyorsunuz? Pazar günü size ne ifade ediyor diye sordum. Dinleyicilerimiz yazmışlar. İzmir'den Merve, pazar sabahı alarm kurmadan uyanmanın verdiği mutluluğu hiçbir şeye değişmem. Kahvemi alıp balkona çıkıyorum, dünya biraz daha yavaşlıyor demiş. Çok haklısın Merve. Başkent Ankara'dan Kerem yazmış. Benim için pazar kahvaltı. Hafta içi iki lokmada geçirilen kahvaltının hakkını pazar günü veriyorum demiş. Derya yazmış Bursa'dan. Pazar günü ailece aynı sofrada oturabiliyoruz. Herkesin işi gücü farklı olunca o sofranın kıymeti daha da artıyor. İstanbul'dan Selin. Ben pazar gününü çamaşır makinesine rağmen seviyorum. Çünkü akşamına tertemiz ev, güzel bir duş ve koltukta film keyfi var. Evet, aslına bakarsanız hepimizin ortak noktası bu. Pazar istediğimiz kadar uyuyabilmek, sevdiklerimizle kahvaltı yapmak, temizlik sonrası keyif yapmak ve arkadaşlarımızla dışarıda vakit geçirmek. Peki, mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu şarkıyı da size armağan ediyorum. Burak Bulut, Ah Be Manolya.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji

0: AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla sabah kuşağı devam edecek.
3: Reklam. Sen de katıl.
4: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz.
5: Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
8: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Samsung

0: radar.com'da.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Evet, birazdan yarışmam olacak. Soruyorsunuz, farkındayım. Sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, dakikalar sonra etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu paylaşacağım sizlerle ve bir şifre vereceğim. Şifre ile birlikte otobüsün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait tam 10.000 TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Birazdan. Evet, şimdi yine hafta boyunca sizlerden en çok istek alan şarkılardan biriyle devam ediyoruz. Semicenk, çıkmaz bir

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz hafifliyor. İç Anadolu güneşli, Poyraz sert. Ege'de Karayel sahillerde çok sert esiyor. İç Ege'nin güney ve doğu

0: Su Akdeniz'in yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Şemsiye bulundurmakta fayda var. Hafta sonu itibarıyla geceler artık daha soğuk olmaya başlayacak. Soğuk algınlığı riski söz konusu, tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da İstanbul için yarışma vakti. Evet, hazırsanız hemen yarışmayı başlatmak istiyorum. Etkinlik otobüsümüz şu anda Beşiktaş Dolmabahçe Camii karşısında sizleri bekliyor. Beşiktaş Dolmabahçe Camii karşısında Karaköy yönündeyiz. Ve şifremiz Bağdat Caddesi. Bu şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait tam 10.000 TL değerinde hediye çekinin sahibi olacak. Haydi yarışma başlasın. Hepinize bol şans.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Dünyası, Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Renkli ve kullanışlı Civil okul çantaları yeni döneme hazır. Sırt ve beslenme çantalarında çocukların tarzına uygun seçenekler. 399 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. Türkiye'nin haber kanalı NTV 30 yaşında.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Ve mesajlar var. Sıradaki şarkıyı armağan etmemi isteyen dinleyicilerimiz. Onlardan biri İstanbul'dan İrem. Sıradaki şarkıyı sevgilisi Emre için istiyor ve seni seviyorum Emre diyor. Emre, sevgilin seni çok seviyor ve sıradaki şarkıyı sana armağan ediyor. Evet, İzmir'den Murat da bir şey yazmış. 20 yıllık dostum Serkan'a gelsin sıradaki şarkı. Her zor zamanımda yanımda oldu. Bazı arkadaşlıklar gerçekten kardeşlikten öte. Sıradaki şarkı da onun hakkı demiş. Evet Murat, o kadar haklısın ki akrabadan daha yakın olan dostluklar var ve ben bunu çok seviyorum. Başkent Ankara'dan Cansu yazmış. Sıradaki şarkıyı eşim Burak için istiyorum. Sabah evden çıkarken sana sıradaki şarkıyı armağan edeceğim demiştim. Umarım şimdi dinliyordur. Dinliyordur Cansu. Burak, bu şarkı Cansu'dan sana armağan. Evet, mesajlarınızı gün boyunca bizimle paylaşabilirsiniz. Pop'un kralında şimdi Sefo ve Demet Akalın işbirliğiyle

sonbahar adım adım yaklaşıyor. Özellikle 7-8 Eylül itibariyle ülkemize tam anlamıyla sonbahar tadında havalar giriş yapabilir. Sıcaklıkların 7 ila 10 derece birden düşmesi bekleniyor. Yaz mevsimine artık veda ediyoruz. Üzülenler var, sevilenler var tabii ki. Siz hangi taraftasınız? Benim için fark etmez. Ben tüm mevsimleri çok seviyorum. Ama tabii sonbaharın tadı da bir başka oluyor. Evet, Pop'un kralındasınız. Hemen hatırlatmak istiyorum. Yarın saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkının geri sayımı Kral Pop Radyo Top 20 listesi güncellenecek. Ben sizin yerinizde olsaydım güncellenmeden önce şöyle bir girip bakardım listeye. Kral Müzik.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasından.

0: buldu. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

0: ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
6: Türkiye BES modellerini arıyor.
7: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yarışmamız sonuçlandı. Etkinlik otobüsümüzün yanına vermiş olduğum şifreyle birlikte ilk giden dinleyicimiz Ali Çalımlı. Tebrik ediyorum Ali seni ve söz sende.
1: İsmim Ali Çalımlı. Kral Pop'u dinliyordum. Kral Pop'un anonsunu duyunca otobüse geldim. Şifremi söyledim. Kral Pop'a teşekkür ederim.
0: Biz de sana teşekkür ederiz. Hediye çekini güzel ve sağlıklı günlerde kullan. Evet, Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde mikrofonda olacağım. Yarına kadar kendinize ve sevdiklerinize çok iyi davranın. Tüm güzelliklerin ve mutlulukların yanınızda olacağı bir gün diliyorum sizlere. Hoşça kalın.

Haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bine aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
2: Next. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi

Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Türkiye'nin %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Filenin sultanları yarı finalde Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya'yı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol takımı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Milliler yarı finalde yarın Sırbistan'la karşılaşacak. Galatasaray galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde. Sarı Kırmızılılar 4. haftanın açılış maçında Başakşehir'le karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Sezonun ilk derbisinin hakemi belli oldu. Yarınki Fenerbahçe-Beşiktaş maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Fenerbahçe'de Talişka ile yollar ayrıldı. Sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilen Brezilyalı yıldız El Cazire ile sözleşme imzaladı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz hafifliyor. İç Anadolu güneşli, Poyraz sert. Ege'de karayel sahillerde çok sert esiyor. İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Şemsiye bulundurmakta fayda var. Hafta sonu itibarıyla geceler artık daha soğuk olmaya başlayacak. Soğuk algınlığı riski söz konusu, tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: güzellikler dünyası. Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

0: Teknosa'da Lenovo IdeaTab 128 GB tablet Teknoklub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: ve de yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
2: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi. Tatil budur hissi.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 4 Eylül Cuma, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Girne açıklarındaki gemi faciasında can kaybı 12'ye yükseldi. 16 kişi aranıyor. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Silivri açıklarında Asu adlı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 personeli arama çalışması sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma kapsamında Asu gemisinin 1. ve 3. kaptanları tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu. Mardin, Manisa ve İstanbul'da yaşanan olayların aydınlatılmasıyla bugüne kadar 40 dosyada faillere ulaşıldı. Gürlek ayrıca 31 avukat için gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı. Arslan hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatmıştı. Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen ani sel ve toprak kayması sonucu yaklaşık 900 işçi hidroelektrik santrallerinde mahsur kalmıştı. Arama kurtarma ekipleri 9 günün ardından 2 işçiyi sağ kurtardı. En az 42 kişinin daha kurtarılmayı beklediği belirtildi. Kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 34, Bursa rüzgarlı 30 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: Filenin Sultanları yarı finalde Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya'yı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Milliler yarı finalde yarın Sırbistan'la karşılaşacak. Galatasaray galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde. Sarı Kırmızılılar 4. haftanın açılış maçında Başakşehir'le karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Sezonun ilk derbisinin hakemi

0: belli oldu. Yarınki Fenerbahçe Beşiktaş maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Fenerbahçe'de Talişka ile yollar ayrıldı. Sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilen Brezilyalı yıldız El Cazire ile sözleşme imzaladı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
4: Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
2: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışveriş yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Mehmet'im yok.
1: Bunlar çok zengin ha. Ve?
2: Mehmet'imiz bekar.
3: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
4: Hayır tabii ki, öyle bir şey ister miyim?
3: Evleneceksin yani.
5: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
6: Yeni dizi Tuzlu Kahve.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz hafifliyor. İç Anadolu güneşli, Poyraz sert. Ege'de karayel sahillerde çok sert esiyor. İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Şemsiye bulundurmakta fayda var. Hafta sonu itibarıyla geceler artık daha soğuk olmaya başlayacak. Soğuk algınlığı riski söz konusu, tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop,
2: kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Dünyadan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı, önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar, 1000'e yakın firma ve 70 bine aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.
8: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
9: Umran Oto Ekspertiz.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

yakın içimdeki zemberek kırıl artık. Tamir mümkün değilse işte abim yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş daha bilir.

0: Akses 25 yaşında.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
9: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz?

0: ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
3: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini

dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde Sarı Kırmızılılar 4. haftanın açılışında Başakşehir'le karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Sezonun ilk derbisinin hakemi belli oldu. Yarın saat 20'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçında hakem Halil Umutmeler düdük çalacak. Filenin sultanları yarı finalde Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya'yı 3-1 yenen Amilli Kadın Voleybol Takımı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Milliler yarı finalde yarın Sırbistan'la karşılaşacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz.
2: Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
6: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 4 Eylül Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Girne açıklarındaki gemi faciasında can kaybı 12'ye yükseldi. 16 kişi aranıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Silivri açıklarında Asu adlı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 personelini arama çalışmaları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı geminin enkazının tespit edildiğini duyurdu. Kazayla ilgili soruşturma kapsamındaysa Asu gemisinin 1. ve 3. kaptanları tutuklandı. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Numan, Bağdat, Erbil ve Ankara arasında ortak bir güvenlik mekanizmasına varıldığını açıkladı. Bu kapsamda örgüt üyeleri silahları Erbil ve Süleymaniye sınırında belirlenen 5 ana noktada teslim edecek. MİT farklı bölgelerde PKK'ya ait 72 mevzi ve sığınağın tamamen boşaltıldığını denetleyecek. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatmıştı. Bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yarın yağış az noktada var. Yarın İstanbul az bulutlu 32, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir az bulutlu 34, Bursa az bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 35 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Marmara'da Poyraz hafifliyor. İç Anadolu güneşli, Poyraz sert. Ege'de karayel sahillerde çok sert esiyor. İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Şemsiye bulundurmakta fayda var. Hafta sonu itibarıyla geceler artık daha soğuk olmaya başlayacak. Soğuk algınlığı riski söz konusu, tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Pop, pop, kral pop.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

4 Eylül ve Cuma günü hafta sonu öncesi haftanın yorgunluğuyla başlanan Cuma hafta sonu motivasyonuyla devam ediyor. Günün öğleden sonrası 16 itibariyle başladı yayınımız ve 2 saat boyunca da Demir Ali Çelik ben en sevdiğiniz şarkıları paylaşacağım sizinle. Özenle hazırladık listemizi, hem haftanın yorgunluğuna iyi gelecek şarkılar olacak, ayrıca bizi hafta sonuna hazırlayacaklar. Açılışla birlikte trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar ve iyi çalışmalar herkese. Önümüzdeki dakikalarda Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzle bir dinleyicimize 10.000 TL değerinde hediye çekini, sürpriz markalara ait hediye çekimizi kazandıracağız. Ayrıca bugün vizyona yeni filmler eklendi. Geride bırakmaya hazırlandığımız bu hafta sinema severleri en çok hangi filmleri izledi? Diğer konu başlıklarına da yer veriyor olacağız. Şimdi bugünlerin yepyeni şarkısı Nefes ve Sana Düşüyorum'la devam edelim.

0: sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertise.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar, kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
13: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
14: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
15: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
16: Getir.
17: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
18: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Önümüzdeki hafta 2026-2027 eğitim öğretim programında ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerimiz okula adapte olmak, uyum sağlamak adına eğitim öğretim programına okula uyum haftası kapsamında başlıyor olacaklar. Tabii 1. sınıf 1 hafta boyunca 5 gün boyunca, ortaokul 5. sınıfta 3 gün boyunca okula gidip gelecek. Yeni düzenleme ile ilgili Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında gerçekleşen bir süreç bu. Şimdiden tüm öğrencilerimize 2026-2027 eğitim öğretim takvimi harika geçsin temennimizi, zihin açıklığı temennimizi iletelim. Tüm öğretmenlerimize sevgilerimizi gönderelim canı gönülden. Onlar bizim canımız, başımızın tacı. Tabii 14 Eylül'de de tam eğitim öğretim programının start alacağını hatırlatayım konusu açılmışken. Şimdi Kral Pop Radyo'da Mebrure ile Değilim dinleyeceğiz. Birazdan haftanın yepyeni filmlerine göz atacağız.

Eylül ayı beraberinde televizyon dizilerinde yeni sezon. Şimdi Haziran ayında sezon finallerinde birçok soru işaretiyle takip ettiğimiz dizilere ara verdik. Yeni sezonla birlikte o soru işaretleri cevabını bulacak. Merakla bekliyoruz. Bir tarafta da yepyeni diziler var. Fragmanları yayınlanan, yayın tarihleri açıklanan, yakından takip ettiğimiz ve dolayısıyla da önemli bir reyting savaşı yeni sezonda da başlayacak. Hepsinin yolu açık olsun diyelim. Temennimiz bu olsun ve gelelim Beyaz Perde'de geride bırakmaya hazırlandığımız bu hafta en çok hangi film izledik. Örümcek Adam yepyeni bir gün zirvedeki yerini koruyor 5. haftasında. The Odyssey 2. sırada 7. haftasında. Ruhlar Bölgesi Aramızdalar 2. haftasında 3. sırada. Harry Potter'la Felsefe Taşı geçmişe bir yolculuk yaptık. Yeniden sinema severlerin karşısına çıktı Beyaz Perde'de. Bu efsane yapım 4. sırada. 5. sırada da Ted'in Sihirli Lambası filmi ilk haftasında Cuma günü vizyona girmişti geçtiğimiz hafta. 5. sırada yer aldı en çok izlenen filmlerde. İlk 5'e baktık. Birazdan önümüzdeki dakikalarda bugün itibariyle vizyonun yeni filmlerine de hızlıca göz atacağız. Şimdi bir güldün

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini

0: ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Dünyası, güzellikler dünyası.
3: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Fursalarda. Doğrusu kar fursa. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

Kral Pop Radyo Top 20 listesi ve listelerimiz güncellenecek. Haftanın birçok verisi derlenerek hazırlanıyor. Yarın saat 13'te Kral Pop Radyo Top 20 listesini dinleyebilirsiniz. Ve her an kralmusic.com.tr'den de tüm listelerimize ulaşabilirsiniz. Bizden bir hatırlatma. Ve tabii hafta sonu öncesi yepyeni müzik haberleri, ne oldu ne bitti göz atabileceğinizi de ekleyeyim. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün az sonra bu sezonki son lokasyonunu paylaşacağım. Ve hemen ardında bir dinleyicimiz 10.000 TL değerinde hediye çekini kazanacak. Yaz boyu birçok şehirde sizlerle, dinleyicilerimizle buluştuk, sohbet ettik, hediye çeklerimizi kazandırdık. Artık sezonun finali diyebiliriz. Birazdan lokasyon bilgisini ve şifreyi paylaşacağım. Şimdi ise Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri ile Kral Pop Radyo'da en iyiler devam ediyor.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz hafifliyor. İç Anadolu güneşli, Poyraz sert. Ege'de karayel sahillerde çok sert esiyor. İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Şemsiye bulundurmakta fayda var. Hafta sonu itibarıyla geceler artık daha soğuk olmaya başlayacak. Soğuk algınlığı riski söz konusu, tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.

4 Eylül ve Cuma günündeyiz. Hafta sonuna girmeden bir dinleyicimize daha Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzde sürpriz markalara ait 10.000 TL değerinde hediye çeki kazandırmak istiyoruz. Bugün de İstanbul Kumkapı'da Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı önünde Eminönü yönündeyiz. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüze ilk ulaşan dinleyicimiz Galata Port şifresini söyleyerek bizden 10.000 TL değerinde hediye çekini kazanmış olacak. İyi şanslar dileyerek Kral Pop Radyo'da Hadise ile Ara Beni dinleyelim.

0: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
3: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an

0: Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para Güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Şansa kalmaz işimiz.

0: TRT.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: O beni.
1: Önceki saatte bu hafta sinema severler hangi filmlere en çok ilgi gösterdi? İlk 5'e baktık. Tabii çok önemli yapımlar vizyonda izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Bugün eklenen yeni yapımlardan ilki ise Çılgın Böcekler. Animasyon severler için vizyonda yeraltı şehrinden yeryüzüne çıkan 4 hamam böceğinin hikayesini anlatıyor. Korku severler için Dondurmacı filmi vizyonda, aksiyon, bilim kurgu ve gerilimi bir arada sunan Saldırı filmi vizyonda, 2016 yılına ve 7 Dalda Altın Küre ödülü alan Ryan Gosling, Emma Stone'lu Aşıklar Şehri sinema severler için bir kez daha beyaz perdede bugün itibariyle belli başlı sinema salonlarında izleyiciyle buluşuyor. Animasyonda ikinci film Doraemon, Yeni Nobita ve Şeytanların Denizaltı Kalesi var. Korkuda yerli yapım Azem 6 geldi mühürle korku severler için alternatiflere biri daha eklenmiş oldu.

de bu akşam saat 20'de 4. hafta karşılaşmaları başlıyor. Başakşehir Galatasaray mücadelesi cumartesi günü saat 17'de Erzurumspor Konya Spor, saat 20'de ise derbi var. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi, sezonun ilk derbisi, heyecanla bekliyoruz derbinin saatini. Pazar günü ise saat 17'de Kasımpaşa Ahmet Çorum Eyüp Spor karşılaşması var. Akşam 20'de de pazar akşamı Trabzonspor Gençler Birliği, Kocaeli Spor Samsun Spor, pazartesi günü akşam 20'de de Göztepe, Gaziantep, Rize Spor, Alanya Spor mücadeleleriyle 4. hafta kapanmış olacak. Futbol severler için hatırlattık. Sibel Can APO.

0: reklam.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
5: 10 yılı aşkın sürede Prime Kompetes Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
9: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
10: TEB o kadar iyi ki TEB.
11: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Kahve makinesi deyince vatan.
13: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
14: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
15: Bize huzur lazım.
16: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
17: Doğrusu Carrefour'sa.
18: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
19: Bankkart, seni düşünür o.
20: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
21: Peugeot. Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
22: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
23: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Hissi.
24: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
17: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
25: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: Yeni saat açılışıyla Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu ve şifremizi paylaşmıştım ve etkinlik otobüsümüze ulaşarak şifreyi doğru söyleyen dinleyicimizin mesajı.
1: Merhabalar, ben Feyza. Kral Pop'u dinliyordum. Demir Ali Çelik anonsunu duydum. Yenikapı'da da otobüsün yanına geldim. Şifreyi söyledim, hediye çekimi aldım. Kral Pop'a çok teşekkür ederim.
0: Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzde sezonun son sürpriz markalara ait 10.000 TL değerinde hediye çekini kazanan dinleyicimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Ayrıca müsaadenizle yaz boyu ülkemizin dört bir yanında sizlerle, dinleyicilerimizle buluşan Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzdeki arkadaşlarımıza teşekkürümüzü de iletelim. Bir sonraki sezonda görüşmek üzere. Bugünkü yayınımızı tamamladık. Yarın saat 13'te Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımıyla Demir Ali Çelik ben eşlik edeceğim ve birazdan Bay J burada olacak. Hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde Sarı Kırmızılılar 4. haftanın açılışında Başakşehir'le karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Sezonun ilk derbisinin hakemi belli oldu. Yarın saat 20'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçında hakem Halil Umutmeler düdük çalacak. Filenin sultanları yarı finalde Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya'yı 3-1 yenen A-Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Milliler yarı finalde yarın Sırbistan'la karşılaşacak.

0: Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz hafifliyor. İç Anadolu güneşli, Poyraz sert. Ege'de karayel sahillerde çok sert esiyor. İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Şemsiye bulundurmakta fayda var. Hafta sonu itibarıyla geceler artık daha soğuk olmaya başlayacak. Soğuk algınlığı riski söz konusu, tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Pop, pop, kral pop. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Pop, pop, kral pop.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İyi hafta sonları, iyi akşamlar milletim. Harika bir cuma akşamı geçirmenizi diliyorum. Benim adım Bayece. İstediğiniz kadar zengin, istediğiniz kadar her şeyi satın alabilecek kadar kudretli imparator olun. Radyoda dinleyebileceğiniz en iyi program bu. Bu yüzden elinizi hiç cüzdana götürmeyin, paranız burada geçmez. Geçmez. Ha. Siz bir dolar milyarderi olarak dersiniz ki çok zenginim ama mutlu değilim. Bu çocuğa para ödemek istiyorum. Hiç gerek yok. Denemeyin. Patronum da dolar milyarderi ve bana para ödüyor. Ben de onu çok mutlu edebildiğimi zannetmiyorum. Ne ki radyodan kazandığı? Yani ölen bir sanayiyi ayakta tutmaya çalışan iyi kalpli bir kahraman bence o. Ya da deli paralar dönüyor. Benim haberim yok. Bilmiyorum. Bu yüzden bu maaşa itiraz etmeden çalışıyorum hala. Ama evimden yayın yapıyorum. Güzel bir şey. Mesela şu an şalgam suyu içiyorum. Hanginiz çalıştı? İş yerinde şalgam suyu içerek buz gibi şalgam suyu. Bence hata benden bir dolar milyarderinden maaşımı 20 bin lira arttırır mısınız diye rica ettiğinizde bence o kadar anlamsız geliyor ki ona. Yani içinden şey diye mi geçirecek ya, acaba ne yapacak ki 20 bin lirayla? Tersane alamaz. Fabrika kuramaz. Rolls Royce hiç alamaz. Açgözlülük ediyor. Ya bin kere canı sağ olsun. Benim bu medya grubuna girişim 2010 yılı. 16 sene bana maaş ödemiş biri hakkında iyi konuşmaktan başka yapabilecek hiçbir şeyim olamaz benim. Üstelik bu zaman aralığında onun haberi olmayan öyle bonusları oldu ki, yani yayınlarım sayesinde o kadar güzel kadınlarla tanıştım ki birkaçıyla evlendim bile. Bilmiyorum, belki de maaşım yeterlidir. Birkaçıyla evlendim diye böyle oldu. Patronun ne suçu var? Anam değil, babam değil. Abi, ne dese haklı ya. Kendi anam bıktı, babam rahmetli oldu ben evlenip boşanırken ya. Yok, kahrından değil. 94 yaşındaydı. Nur içinde yatsın. Onu özlüyorum. Ama öyle gelecek hafta yanına gidecek kadar değil. Ya kedi gibiyim. Hep dört ayak, biliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Bir şekilde hayatta kalıyorum. Yani ben sanmıyorum şimdi misal karım benden bıktı artık. Boşanırsak yeni güzel bir zevce edinirim bence ben. Hala yine yani. Bu Ayşe, bu defa kriterlerin ne olacak? Çok değil, çok değil. Artık da, görüntü netleşti. İyi kalpli, iyi huylu, aile terbiyesi almış ve zamanında yüksek gelirini altın fonu ve yükselen para piyasalarında değerlendirmiş güzel bir kadın olsun diliyorum, yeter. Vallahi başka bir şey istiyorsam namerdim. Yani insanın biliyorsunuz gençken aradığı şeylerle benim yaşımda aradığı şeyler, yani tecrübe farkından.

25 yaşında güzel olsun beni sevsin diyorsun. Eyvallah, eyvallah kardeş. 40 yaşlarında güzel olsun beni sevsin, mümkünse psikolojik olarak da biraz stabil olsun. Biraz tutarlı olsun. 55'inde benim yaşa geldiğin zaman güzel olsun beni sevsin, aile terbiyesi almış olsun, birikim yapmayı bilsin, mümkünse besi düzenli ödensin. Psikolojik manyaklıklarıyla da ben baş ederim. O kadar tecrübem var diyorsun. Aşkın yerini finansal okur yazarlık alıyor. Yani evliliğin İlber Ortaylısı diyebilirsin. Gerçekten. Bana diyecek ki seni ilk gördüğümde kalbim hızlandı diyecek. Ben diyeceğim çok güzel de portföy dağılımın nasıl? Çünkü bilanço uzmanı oldum ben. Artık nikah masasına otururken gelinlikten çok Excel tablosu görmek istiyorum ben. İyi günde kötü günde yanında olacağım yerine. Piyasa düşerse panik satış yapmayacağıma söz veriyorum desin ya. Ya insanın hayatında para da oluyor, iş de oluyor, ev de oluyor, araba da oluyor. Bir noktadan sonra anlıyorsun ki bunların hiçbiri tek başına yetmiyor. Yanında böyle hayatı beraber taşıyabileceğin, gülebileceğin, saçmalayabileceğin, eve geldiğinde huzur bulabileceğin biri varsa asıl servet o. O. Da altın fonu varsa daha da iyi. Daha da iyi. Hayır demeyiz. Cuma akşamınızı elimden geldiğince güzelleştirmeye çalışacağım. Siz de hayatınızdaki insanlara iyi davranın. Parayı da mümkünse kötü değerlendirmeyin. Aşk biter, evlilik biter, yayın biter. Ama yanlış yatırımın ekstresi kambur gibi dolaştırırsınız. Hadi bakalım şimdi müzik zamanı.

0: reklam.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı.

0: Afpara. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para afpara hediye. Üstelik para afparalar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para afpara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. YUSK, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
2: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Expertiz.
12: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.

0: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
1: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. En para bankanın güzeli.
6: Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. Türkiye'nin haber kanalı NTV 30 yaşında.
7: Pop, pop, kral pop.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
9: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Merhaba millet. Ne haber, nasılsınız? Ve bu soruyu gerçekten içtenlikle sorduğuma inanmanızı isterim. Çünkü merak ediyorum şu an. Arabada, evde, o sağlık durumunuz mesela beni çok yakından etkiledi. Dışarıda şimdi Eylül'de havalar serinler. Birdenbire böyle bir Eylül fırtınası, şemsiyesiz yakalanıp üşütüp yataklara düşer, ölümle burun buruna girerse doğrudan benim kariyerimle alakalı bir mesele. Anlatabiliyor muyum? Sormayın bana. Bay J, bizi gerçekten kalpten, ruhunla seviyor musun diye. Bazılarınızı evet, bazı diğerlerinizi sadece dış görünüşünüz güzel diye seviyorum. Yalan yok. Ne var buna? Yani güzel ve çekici insanları seviyorum diye gidip beni dava mı edeceksiniz? Etrafa bir bakın. Afişlere, ilanlara, pazarlama taktiklerine bakın. Hep kusursuz, boyalı insanlar kullanıyorlar. Filtre, filtre, filtre, filtre. Hayatınızda hiçbir reklam panosunda ünlü bir radyo sunucusunun saçına saç kremi sıkarken ya da yüzüne allık sürerken deterjan tanıtır gibi poz verdiğini göremezsin. Niye? Niye bu meslekteyiz biz? Niye mikrofonun arkasındayız? Görmüyorsunuz bizi. Kat be kat daha zeki ve yetenekliyiz bu sanayide çalışan birçok insandan, net. Ama bizim bu loş stüdyoda sadece sesimizle kitleleri peşimizden sürüklemeye çabamızın sebebi arkasında muazzam bir deha var. O bir de ekrana sığmıyoruz. Ekranlara sığmadığımızdan ötürü. Ben 1,5 sene önce geçirdiğim motosiklet kazasına kadar motosikleti bir spor olarak görüyordum. Arkadaşlarım da soruyorlar, başka hangi sporla ilgileniyorsun Bay J diye. O bile spor değildi bu arada. Yani gazı çekiyorsun ve motor gidiyor. Neyin sporu anlamadım. Birazcık sola yatırdın diye birdenbire karın kasları çıkmıyor ki insanda. Basketbolu sever misin diye sordu geçen gün. Yani ortak yanlarım var. Ben de hayatımda aynı anda asla 5 kadından fazla ilişkim olmadı. Sınırları biliyorum. Bir de mesela potanın üst seviyesini seviyorum. Ve bazen hücum süresi olan 24 saniye bile benim o gelgitlerime fazla geliyor. Yani hız tutkunuyum. Ne yapayım dostum? İlişkilerde durum bir kronometre. Evli olduğunuz zaman hayat arkadaşınızla yan yana yaptığınız her aktivitenin bir an önce kazasız belasız bitmesini ve tek başınıza kalıp rahat bir nefes alacağınız özgür dakikaların gelişini iple çekiyorsunuz. Aslına bakarsan eskiden karımla ilk dönemlerde kısa bir süre için gerçekten muazzam vakit geçiriyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam 4 gün sürdü. Balayı neşemiz 4 gün sürdü. Çok da fakirdik balayı sırasında. Bir otelde değil, nerede kaldık biliyor musunuz arkadaşlar? Ev kiraladık. Ev kiraladığımızı düşündük. Bir dükkanmış, küçük bir dükkan kiraladık. İçinde yatak ve yan yan zar zor sığdığımız bir banyosu vardı. Ne yapalım? Yani kendimizi toparladık sonra. Kendi bireysel alanlarımızda. Arkadaşlarımızla iyi vakit geçirmeye döndük. Yani en azından kendi adıma konuşayım. Benimle evli olan bir kadının benim yanımdaki dırdır anlarında mı yoksa benden uzaktayken mi daha huzurlu olduğu ihtimali ben bilmiyorum. Yani aslında dışarıdan baksam muhteşem bir insan karım. Tatlı, şefkatli, son derece entelektüel, iyi bir aileden geliyor. İyi insan ilişkileri, bu kadar iyi bir aileden gelen bir... Neyse. İnsan ilişkileri harika. Bizim burada esnaf çok seviyor. Evi tek başına çekip çevirir. Benim karmaşık işlerimi, kargoları falan düzenler. Derler ya hiç kimse mükemmel değil. İşte benim... Eşim aslında o mükemmelliğin sınırında geziyor. Değil mükemmel. Değil. De keşke. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir de her şeyi dört dörtlük yapan mükemmel kadını ne yapayım? Sürekli ezik hissedeceğim kendimi. İşte sürekli evde kurallar koyuyor insanın başını. Mükemmel değilim ki ben. Benim her yerim arıza. Bana böyle hayatta biraz canına okunmuş, özgüveni hırpalanmış biri lazım. Mütevazi bir kadına ihtiyacım var. Yapacağım küçük hareketler bile. Mesela arabanın kontağını çevireceğim. Cücüm diye araba çalışacak. Kadının gözü, aman Allah'ım Bayşe harika bir erkeksin. Tek hamlede arabayı çalıştırdın. Sen bir egomu beslesin istiyorum. Bakın, Eylül ayında evlilik hazırlığında olan ya da bir gün evlenmeyi aklından geçiren erkeklere dost meclisinden altın değerinde bir tüyo. Bu hayatta bay mükemmel ve bayan kusursuz diye bir şey yoktur kardeş. Kendinizi o pembe yalanlarla kandırmayı bırakın artık. Herkes bir Bay J değil.

Selam, iyi akşamlar dostlar. Aklınızdan ne geçiyorsa kenara koy, kenara koy kanka. Çünkü dürüst konuşmak gerekirse şu an iyi bir ruh halinde değilim abiciğim. Evet, yani sokakta orada burada karşılaştığınızda ne haber Bahçe diye soruyorsunuz. Bu tamamen bir yani nezaket klişesi. Herkes birbirine laf olsun diye sorar bunu. Benim cevabım bedbahtım. Niye diye soracak olursanız samimi söylüyorum, sizin yüzünüzden. Sözüm meclisten dışarı ama sizin yüzünüzden. İnsanlar yani artık insanlara tahammül etmekte feci zorlanıyorum. Genel olarak.

olarak kimseyi pek sevmiyorum galiba ben. Yani bu arada geçmişte hayatıma giren ve seni seviyorum dediğim o kadınlardan da huzurunuzda özür dilerim. Yalan söyledim. Bir kısmında yalan söyledim. Ben aslında sanırım öyle bir yetim yok. Kimseyi derinden sevemiyorum. Yani sadece birileriyle ortak aktivite yapmayı, flörtün eğlenceli evrelerini yaşamayı seviyorum. Yoksa arkası bilmiyor. İnsanoğlunun içinde aslında doğuştan kötülük olmadığına, sadece sonradan eklenen garip psikolojik takıntılarla hayatı abuklaştırdığına inanırdım eskiden. Artık saf biri değilim. Artık o saflığım kalmadı. Yani sözüm meclisten dışarı ama insanlığın biraz genetiği bozuldu arkadaşlar. Evet, kusura bakmayın. Yani tamam, doğuştan kötülük yok içimizde ama yani bu vır vır dır dır dolu evlilik ilişkilerini de istemiyor. Çünkü hani geçmişi kazıdıkça altından sürekli bir şey, bir eski sevgili sabıkası falan çıkıyor. İstemiyorum o kadar derine inmeyi bu saatten sonra. Yani yüzeysel kalsın her şey istiyorum. Evlilik yüzeysel olmuyor ki. Çünkü annesinin ameliyatında ziyarete gidiyorsun. Bu yüzeysel mi sizce? Bu dünya zaten hiçbir zaman bana göre tasarlanmadı kanka. Aa, evet. Ben asıl umudumu o sonraki hayata, paralel evrenlerdeki galaksilere saklıyorum. Onun dışında fena değil işte. Akşamları dışarı çıkıp arkadaşlarla kahve içiyoruz. Muhabbet dönüyor. Yılın belli dönemlerinde şöyle bir iki ay kendime daha sakin, daha mütevazi bir hayat kuruyorum. Ama beni bilirsiniz, o dönem biter bitmez yine hareketli hayata tek dakikada kolayca adapte olabilirim. Ne yapayım, doğan böyle. Bazen yazıyorsunuz. Bayce, sen bu piyasada iyi kazanan bir adamsın. O parası için erkek avlayan kadınlardan kendini korumayı becerebildin mi zaman içinde diye. Neden bu soruyu? Karıma sormuyorsunuz. Ya bu hayatımda duyduğum en gereksiz soru ya. Ya para benim için sadece harcandığı zaman değerli olan soyut bir nesne abicim neticede. Kimseden korunmama, gizli kasalara kilitlememize zerre gerek yok. Yani bu yüzden beni tek bir şey, karşımdaki kadının samimiyetsizliği üzer. Gerisi iken mesela bir keresinde bir çocukluk arkadaşlarımın vasıtasıyla bir kızla tanıştım. Evine gittik, kahve içtik. Kız döndü, sonra cool bir ses döndü. Bayce, evde baş başayız. Şu an canın ne yapmak ister? Dürüstçe söyler misin bana dedi. Dedim ki neden yazlık kışlıkları değişti? tamam, enteresan bir vizyon dedi. Ama tam o esnada kadının başına bir ağrı girdi. Hayırdır dedim. Ya sorma, masanın üstünde duran birikmiş faturalar, evin bitmek bilmeyen lüks masrafları yüzünden aylardır geceleri gözüme uyku girmiyor. Bu baş ağrıları beni bitirdi. yanımda ağrı kesici vardı. Bereket. Evet, ağrı kesici. Bak. Bak dedim, bu ilaç bir filin baş ağrısını bile keser. Bu yüzden fatura geyiğini sonlandıralım. Sahne bizim. Bu arada sosyal medyadaki hayran gruplarım çok kalabalık değil. Ama yine de bana destek veren insanlara buradan kocaman bir teşekkür etmek istiyorum. Dile kolay. Bir platformda bile ya on binlerce kişi mesela benim ağzımdan çıkacak kelimeleri bekliyor. Bu güzel bir şey. Bu kadar büyük bir kitleye tek hamlede mesaj yollayabilme gücüne sahibim. Hele mikrofonda milyonlarca insan dinliyor şu anda mesela. Şimdi kalkıp desem ki hey, sakın marketlerdeki şu markanın ürünlerini satın almayın. Dün gece bizzat test ettim, içinden öcü çıktı falan gibi bir şey söyledim. Tamam. Yemin ediyorum ertesi gün en az 50 bin kişi o markayı boykot edip tüketmeyi anında keser. İşte bu yüzden sevgili markalar, şirketler, bizim finans departmanına inat, bana el altından güzel hediyeler yollayın. Zarf içinde nakit olur. Araba alın bana. Yoksa bu kamuoyu gücünü tamamen kötülük için kullanırım ha. Benden günah gitti. Durumlar kötü. Yok, şaka şaka yapmam. Bilmiyorum, belki de yaparım, söz veremiyorum. Yani yapmadım, hala yapmadım ama ne bileyim, bir kıvılcıma bakıyor. Yok, endişe etmeyin. Biraz edin.

0: Reklam.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada

0: da her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
2: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
5: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
6: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T.

0: tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

0: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
1: Doğrusu Carrefour'sa.
2: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Kreşte her gün yeni bir macera. Koşmaya, boyamaya, keşfetmeye hazır rahat kombinler. Sevilen karakterler, rengarenk detaylar ve maceraya hazır sırt çantaları. Kreş heyecanına hazırlanmanın tam zamanı. Civil'de kreşe dönüş zamanı.
5: Pilot

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi

0: otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme M-Para şirketim kullanıyor. M-Para Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Bay J, ben burası Kral Pop Radyo. Şu deli gibi koşturduğum karmaşık özel hayatım ve pek bilmeyen, bu gerçekten her şeyi bir kenara bırakıp bu saatte mikrofon başına geçiyor olabilmem bile bence tek başına doğaüstü bir olay. Bence bu akşam hep beraber gökyüzüne bakıp şansımıza şükretmeliyiz. Ne dersiniz? Allah'ım bize iyi ki Bay J'yi bahşettin bugün de. Geçen gün sosyal medyadan biri sormuş. Bay J, doktorlar sana 6 aylık ömrün kaldı dese ilk ne yapardın? Arkama bile bakmadan sırra kadem basardım. Sülalem bile yerini bulamazdı. Arkamdan gıybet dönerdi. Bizim radyocu adama ne oldu ya? Aniden öldü mü? Ne oldu? Ya, ölmedi emin değil. En son Güney Amerika sahillerinde bir takım kadınlarla Margarita. Ya kadının adı Margarita'ydı ya da... Asıl kurnazlığı nerede yapardım biliyor musunuz? Şirketler, bankalar mı? Şimdi harca taksitleri tam 6 ay sonra ödemeye başla gibi kampanya var ya. Ooo, lüks araba alırdım, en pahalı saati alırdım. Ne varsa harcardım. Vakit dolu kapıya haciz memurları dayandığında Bay J'nin borçlarını tahsil etmeye geldiğinde bizimkiler helva kavuruyor. Ya adamın kırkı çıkmamış. Yaptığınız iş mi? Rahmetlinin kemiklerini sızlatıyorsunuz burada. Bay J önemli biriydi. Finansal kamuflaj diyorum ben buna. Ölümden bahsetmek uğursuzluk değil mi? Kötü enerji çağırmıyor musun diye. Kardeş, benim şu hayattaki tek misyonum insanları neşelendirmek. Lafı gediğine koymak. Burada ne bir korkum var ne başka bir şey. Sonuna kadar da giderim. Her şey sizin için. Unutmayın. Hem bana baksanıza. Ben ne zaman hayatı kurallarına göre yaşadım ki abi? Yani yazın ortasında çirkin büyük baba sandaletlerimin içinde uzun beyaz çorap geçip bodrum çekip bodrum sokaklarında ne konuşuyorum ben? Kimin umurunda ya? Aman Bay J ne kadar rüküş, turistler gibi giyinmiş de. Desin lan kardeş, zerre umurumda değil. Ben kendi sınırlarımı kendim çizer, o dünya karımın çizdiği sınırlar içerisinde yaşıyorum ben. Tamam mı? Başkalarının dayattığı o toplumsal doğrular umurumda değil bile değil. Varsa yoksa karımın doğruları arkadaş. Çamaşır yıkarken renklilerle beyazlara ayırmıyoruz. Sana ne kardeş? Benim gardırobumdaki bütün kıyafetler tek tip. Dümdüz. Antrasit olsun. Kime ne? 35 senedir bu ülkede mikrofon başındayım. Piyasanın en bilinen yüzlerinden biriyim ama yayında beni sadece sesimle tanıyorsun. Bir gün olsun ne giydiğimi gördünüz mü? Hayır. Size ne benim sandalet altı beyaz çorabımdan? Bu kuralsızlığa neden bu kadar tepki gösteriyorsunuz? Çünkü siz toplum dışı kalmaktan, mahalle baskısından korkuyorsunuz. Ben beyaz çorabımla gurur duyuyorum. Gurur.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 4 Eylül Cuma, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. ntv.com.tr ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tophane'de açılan Kitaba Vefa sergisinde konuştu. Erdoğan, medeniyetimizi tarif ederken genellikle çınar örneği verilir. Tıpkı medeniyetler gibi milletler de, insanlar da kökleriyle yaşar, kökleriyle ayakta kalır ifadelerini kullandı. Erdoğan daha sonra ise AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Zehra Önen'in cenazesine katıldı. Geçelim habertürk.com'a. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Yaklaşık 2 saat süren ifade işlemi sonrası basın açıklamasında bulunan Gökçek, hakkında 100 soruşturma açıldığı iddiası yalan dedi. Gemi facialarında kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Hürriyet

0: facebook.com/gemifacia.com.tr'deyiz. Yeni açıklarındaki gemi faciasında can kaybı 12'ye yükseldi, 16 kişi aranıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Güstel arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. İstanbul Silivri açıklarında Alsu adlı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 personelin arama çalışması da sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı batık geminin yerinin tespit edildiğini duyurdu. Kazayla ilgili soruşturma kapsamındaysa Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanları tutuklandı. Sabah.com.tr ile devam edelim. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçiminin yenilenmesi kararının ardından belediye meclisinin CHP'li 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Başkan vekili seçimi yarın yapılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu. Mardin, Manisa ve İstanbul'da yaşanan olayların aydınlatılmasıyla bugüne kadar 40 dosyada faillere ulaşıldı. Toplam 22 kişi gözaltına alındı. Bir kişi ise tutuklandı diyor TRTHaber.com'da. Sözcü.com.tr var sırada. Gazeteci Oya Lale Arslan, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Arslan'ın ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere de el koyuldu. MyNet.com'a geçelim. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın nedeni Davutoğlu'nun sosyal medyada yer alan Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri. Davutoğlu pazartesi günü şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. Şirketlerin sahibi İrfan Yılmaz hakkında 3 ayda suçtan gözaltı kararı çıkarıldı. Söz konusu şirketler arasında 206 kilogram altının ele geçirildiği kimya firması da var diye yazıyor CNNTürk.com'da haberin detayında. Gündem. Net gündem.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Galatasaray galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde Sarı Kırmızılılar 4. haftanın açılışında Başakşehir'le karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Sezonun ilk derbisinin hakemi belli oldu. Yarın saat 20'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçında hakem Halil Umutmeler düdük çalacak. Filenin Sultanları yarı finalde Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya'yı 3-1 yenen Amilli Kadın Voleybol Takımı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Milliler yarı finalde yarın Sırbistan'la karşılaşacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Sevgili dinleyicilerim, sizler benim hayatımdaki en değerli kitlesiniz. Yani bunu yayınlarımda ne kadar belli edebiliyorum bilmiyorum ama... Yani genelde hayatımdaki kadınlar benden hep şikayet eder. Sen sevdiğini hiç gösteremiyorsun. Şefkat özürlüsünün, özürlünün tekisin diye filan. Ya ne diyeyim ki onlara? Güzelim gösteremiyorum çünkü içten içe belki de zerre kadar sevmiyor olamazsın seni. Yani biraz düşün ya. Kafamı kırarlar. Ama siz farklısınız. Siz benden hiçbir zaman lüks bir şeyler, hediyeler istemiyorsunuz. Pırlanta kolyeler talep etme. Karım da etmiyor gerçi. Etmiyor. Her akşam koşulsuz geliyorsunuz, beni dinliyorsunuz. Hayatımın bu olgunluk döneminde, 7 senedir bu 3. evliliğin içindeyken net anladım ki benim bu dünyadaki en kıymetli varlıklarım, dostlarım, yani bizzat siz eşin bu söylemlerine ne der Bay J diye sormayın, o konuyu kurcalamayın. Yani evde bir hayırsız bir sabıkalı olabilirim ama en azından dosta karşı hayatta yalancı değilim, dürüst adamım ben. Sevin beni! Yardım çağrısı gibi bu anons, farkında değil misiniz? Sevgi açı mısın Bay J? Yo. Ben sosyal medya sayfalarındaki muazzam kitleye kocaman bir teşekkür göndermek isterim. Yazdığınız her yorum.

Bakıyorum o dedikoduları tek tek okuyorum arkadaşlar. Bakıyorum hayran listesine. Kadınlardan çok fazla erkek takipçim var benim sayfalarda. Ah işte bu durum benim hakkımda piyasada çıkarılan bahçe sadece kadınlarla konuşur. Erkeklere zerre takmaz basma kalıp iddiasını tek hamlede çöpe atmış oluyor. Öyle değil mi? Dürüst konuşuyorum. Eğer elimde sihirli bir güç olsaydı o erkek kitleyle hayatta muhatap olmam ama yani müşteri veli nimetimiz. Ne yapayım? Onlar da insan, kalsınlar. Ne yapayım? Erkekler de kalsın yani sosyal medya. Ya bir kadının o estetik zekasına, o mükemmelliğine erişebilme ihtimallerinin olmaması bizzat kendi suçları olamaz ki. Bunun genetik bir defo abi. Elden ne gelir? Sözün meclisten dışarı. Teknoloji, akıllı telefonlar. Gerçekten navigasyon kullanmadan iki sokak öteye gidebilen kimse kaldı mı? Değil mi? Bu kuşatma yakında öyle bir boyuta gelecek ki arkadaşlar. Uzmanlar resmen kafamıza gizli çipler monte edecekler bir süre sonra. Sakın bana hadi oradan bağırın. Komplo teorisi kasma bize. Deli saçması bunlar demeyin. Bundan 50 sene önce birine çıkıp deseydin ki gelecekte arabana bindiğinde uydudan bir ses sana nereye sapman gerektiğini söyleyecek. Üstelik aracın çalınırsa bilgisayar ekranında kırmızı bir nokta yanacak ve polis hırsızı saniyesinde ensecek dedi. O dönemin insanları sana deli muamelesi yapardı. Yapar mıydı? Yapardı. Belki de yapmazdı bilmiyorum. Ama şu an bizzat bu dünyanın içindeyiz. Tabii insanların o çip mevzusuna ilk tepkisi aman kafama virüs girer, her adımımı takip ederler, hayatım felç olur, aklımı okuyacaklar anksiyetesi olur. Ama işin arkasındaki pazarlama oyununu kaçırıyorsunuz. Gece yarısı yatakta uyurken aniden beyninin içinde bir reklam spotu patlıyor. Bir dış ses kafanın içinde sana avazı çıktığı kadar. Merhaba dostum, telefonunu, tabletini, laptopunu, o ağır fotoğraf makinelerini yanında taşımaktan yorulmadın mı? Bak şimdi hepsi tek bir çipte beyninin içinde. Haydi hemen satın al. Stüdyoda mikrofon başındaki ben, elimdeki bütün bu saydığım lüks cihazlarla kala kalmış olacağım. İstiyorum o çipi ben beynime. Saklayacak hiçbir şeyim yok.

0: Reklam.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
6: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
7: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
8: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
9: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Expertiz.
11: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
12: HDI Sigorta.
13: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi Göz.
14: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
15: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
16: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla 15.999 lira. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 7 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
17: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
18: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
19: Bize huzur lazım.
20: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
21: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Mehmet'im yok.
1: Bunlar çok zengin ha. Ve?
2: Mehmet'imiz bekar.
3: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
4: Hayır tabii ki, öyle bir şey ister miyim?
3: Evleneceksin ya.

0: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
1: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

dinleyiciler. Umarım iyisinizdir. İyi hafta sonları diliyorum. Kral Pop Radyo burası. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Bu zamanlarda tabii ne kadar iyi olabilirseniz o kadar iyi olun istiyorum. Ama üzülmeyin. Yani hangi açıdan baktığınız çok önemli. İnsanların sadece sağlıklı olmakla yetinip bir türlü mutlu olamadığı bir dönemde yaşıyoruz. Farkında mısınız? Son derece sağlıklı, her anlamda aktif, akıllı telefonu olan biri hala sızlanıyorsa bu insana hayatla ilgili kimse bir şey öğretmemiş mi kanka? Ha tamam. İlişkiler çok yoruyor. Kadınlar, ilişkiler, erkekler, duygular bunlar karışık mevzular. Kadınlar biraz daha duyguları işin içine karıştırıyorlar. Büyük ihtimalle her şeyde olduğu gibi yine haklılar da. Ama haklı olmaları yani biz erkeklerin genetiğini, düşünce şeklini değiştirmeye yetmiyor. Aldanmayın beyler. Öyle bunu söylüyorum o kadar. Yani aldanmayın o kadar. Hemen arkasını aramayın. Yani her söylediğim lafı koca bir anons boyunca izah edemem size. Anlatabildim mi? Her şeyi benden bekliyor. Hani akşam yatağa yatarsınız, uyumakla uyanıklık arasında geçen bu aralık vardı. Orada düşünün biraz. Bajaya aldanmayın beyler dedi. Acaba de. Uykunuzu kaçırmayın ama. Belki de boş konuşmuşumdur. Bugüne kadar bir sürü... Sürü demeyelim ya. Birçok kadınla tanıştım. Hani şu... ilişki mi? Okey deyip karşılığında... Ruhların entegre olmasını, ezoterik seviyede bir bütünlük ve duygusal kaynaşma arayan kadınlar vardır mı? Ya bir keresinde bu gece bana gelsene sana yemek yapayım dedim. Kız bu felsefeyi anlatmaya bak. Karşılığı bu kadar büyük olamaz. Bir kahve içeceğiz yemek yiyip. Ruh avcısı mısın sen ya? Ezoterik seviyede bütünlük sağlamak istemiyorum kimseyle ben. Erkeklerin en sevmediği şeyi söyleyeyim mi kadınlar? Gerçi ben söyledikten sonra da yapmaya devam edeceksin. Çünkü maalesef bu bilmiyorum. Yani bir gen diziliminde kodlanmış olduğunu düşünüyorum ama derinlerde bir yerde. Söküp almaktansa onunla birlikte yaşamaya alışmak daha kolay geliyor. Evet. Şu erkeklerin en nefret işi. Duygusal şantaj ve aşırı duygusal talepkarlık. Erkeklerin bu kavramlarla başa çıkabileceğini sanmıyorum. Düşünüyorsunuz başa çıkabileceğimizi. Belki de başa çıkamayacağımızı bildiğiniz için bizi ezik hissettirmek için yapıyor. Bilmiyorum. Ama bizim öyle bir kapasitemiz yok. Ablam biz güzel bir kadın gördüğümüz zaman anında 3 yaşında bir çocuğa dönüşen basit canlılarız sözüm meclisten dışarı. Bu tanıma uymayan beyler varsa saygım var. Çok değil ama yani neden yani 3 yaşına dönmekten hep kötü bir şey var ki? Geçen gün karım ne dedi biliyor musunuz? Durup dururken. Aşkım bir daha mı evlensek? Büyük bir düğün yapsak şöyle. Şaka yollu bir teklifte bulundu ama bence ciddiydi. Arkadaşlar ben geçmişte o evlilik masalarından çok büyük hasarlarla kalktım. Peki ya üçüncüsünde tam 7 yıldır ancak dikiş tutturdum. Ancak toparladık. Yani bu durum neye benziyor? Kazara bıçakla parmağını koparan adama... Örneğin devamını getirmek bile istemiyorum.

Cuma akşamı ha? Umarım her şey yolundadır. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Ben sabah uyandım, saçlarımı tarayamadım. Deli saç sendromu var bende, bildin mi? Evet. Galiba 100 kişiden birinde mi varmış? Asla taranamayan. Eski bir tıraş makinem vardı. 3 numara tıraş ettim. Ve bundan sonra hayattaki sorunlarımı halletmek için hep tıraş makinesi kullanmaya karar verdim. Gerçekten karım dırdır mı yapıyor? Kafamı tıraş edeceğim. Bilmiyorum, bu sabah işe yaradı. Makinenin gürültüsünden ne dediğini duymadım. Makine olmasaydı da dinlemiyorum zaten de. Saçlarım biraz kısa olabilir. Söyleyeceklerim çok. Hazırsan. Hastalıktan yeni kalkmış gibi görünüyorsun dedi karım. Yani öyle havalı bir durumun olmuyor.

0: belli bir yaştan sonra böyle kısacık kesince birdenbire mankene dönmüyor. O bisküvi reklamında oynayan adamlara dönmüyorsun. Dırdır konusu da şu. Karım uzun süredir aromaterapiye gideceğim. Aromaterapi istiyorum. Aromaterapi kliniğine gitmek istiyorum. Ben de sorumlu bir koca olarak onu seviyorum yani, iyi olmasını diyorum. Ona 4-5 tane hani şu otomobillerin aynasına asılan kokulu çam ağaçlarından al. Tamam mı? Şimdi aromaterapi... Neymiş? 7 sene önce tanıştığı öküzden 1000 kez daha büyük bir öküz haline gelmiş. Şimdi böyle bir şey yok. Godzilla mıyım ben? Bu tip durumlarda da... Genelde yani ben eskiden olsa bu tür bir hakarete uğrayan biri olarak... Öküz olmasaydım seninle evlenmezdim gibi bir cevap veririm, tamam mı? Aptal bir klişeyle saldırırdım. 7 yıllık evlilikten ve 3. evliliğinde bir insanın cevabı ne olmuş biliyor musunuz? Kadın da haklı, bende konsantrasyon bozukluğu var. Sebebi de bu program benim bütün düşünsel gücümü alıyor. Günün kalanında her konuda şapşal gibi dolaşıyorum.
1: Hadi Bay J, bu programda da şapşal gibisin.
0: Kapasana çeneni ha, manyak. Bana maaş veriyorlar, maaş. Patron beni gördüğü zaman selam verip elimi sıkıyor. 8. senem bu radyoda. Şapşallık prim yapıyor. Evet. Her neyse, dikkatim dağınık. Genetik bu bizde. Babamın da dağınıktı, oğlumun da dağınık. Dikkat toplama zorluğu diye geçiyor tıpta. Ben okuldayken öğretmenler aptal diyordu. Evet. 1970'lerde çok farklı tanımlanmıştı bu. Diyorlardı ki bugüne kadar sahip olduğum en kötü öğrenci. Çok anlayışsız öğretmenlerim oldu. Bendeki dehayı göremediler. Kimse görmedi. Annem babam eminim içlerinden uzun yıllar boyunca Allah bize güç versin ölene kadar bu avanağa bakmak zorundayız gibi geçiriyorlardı içlerinden. Bana inanan tek bir kişi oldu ben küçükken. Müptezel bir amcam vardı. Ayık olduğu zamanlarda bana hep cesaret... Salakça da olsa beni destekledi. Ya... Neden okulda bana kimse anlayış göstermedi bilmiyorum. Komiktim. Yani öğretmen ne bileyim cebir sorusu, logaritma sorusu sorduğunda Alp dağlarından bahseden bir tiptim. Yani. Şu anda ne düşünüyorsun diye sorduklarında oluyordu. Her şeyi aynı anda düşünüyordum. Ve bunu bir yetenek olarak geliştirip birçok şeyi aynı anda düşünme, analiz etme becerisi geliştirdim. Şimdi burada Kral Pop Radyo'da tamamını sizler için kullanıyorum. Güzel bir cuma akşamı, ayrılmayın. Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz.

0: Senin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: 36.

0: Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.
11: Tazesi ya denizde ya

0: olursa.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet TeknoClub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, bankanın güzeli.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum.

0: Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe.
2: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

arkadaşlar, umarım Bay J ve arkadaşlarının çalışması hoşunuza gidiyordur. Ha dost, cevap ver. Hoşuna gidiyor mu dost? Harika bir dinleyici. Kral Pop Radyo'da. Geçenlerde cerrahlarla ilgili bir şeyler söyledim. Yağ çekme, lipo, liposuction falan. Ben cerrah olmayı çok istedim ama okumaya sabrım yoktu. Ya, keşke okumadan da yapılabilseydi. Çünkü kan görmeye bayılırım. O açıdan yani üstelik biraz fazla kan çıkarsa içebiliyorsunuz. Kimse karışmıyor. Ben şaka ediyorum vallahi. Vampire benzeyen bir tarafım mı var benim ya? Gerçi aranızda muhakkak cerrah vardır beni dinleyenlerden. Her ne kadar hedef kitlemin böyle cerrahlar, avukatlar, üst düzey yöneticiler olmadığını düşünüyor olsam da. Papa var mı aranızda? Papa. O da güzel mesela, ruhani lider. Düşünsenize çocuğunuzun papa olduğunu. Keşke benim çocuğum papa olsa. Alo evlat, çabuk günahlarımı affet. Çabuk yapma, fakülteye ödediğim parayı helal etmem. Baba beni 3 yaşında manastıra koydunuz, fakülteye falan gitmedim, sen de biliyorsun. Bir de arkadaşınız gelir kibirli kibirli. Bizim oğlan Boğaziçi'ni bitirip Harvard'da master yaptı. Sizinki? Ya yok, bizimki papa. Papa oldu bizim. Bizim oğlan çok güzel bir kızla evlenip kendine villa yaptırdı. Ve bizim oğlan hayat boyu öyle bir sorun yaşamayacak ve Vatikan onun. Aile toplantılarında falan hava da değişir. Herkes çocuğunun ne iş yaptığına. Bizim kız bankada müdür. Bizim oğlan doktor. Bizimki papa. Ne papa? Papaz mı ya? Hay papa. İyi kazanıyor mu? Çok ayıp ediyorsunuz. Çok ayıp ediyorsunuz. İyi kazanıyor mu? Biliyor musunuz ne düşünüyorum? Bu papaların bir geçmişi var yani. Üniversiteye gitmişler, arkadaşları olmuş, yurtta kalmışlar. Bir gün televizyonu açıyorsun. Yurttan arkadaşın Jean-Baptiste Papa o mu? Yani oğlum bu bizim Jean-Baptiste değil mi? Bir de benim ölmeden önce bir şekilde cehenneme gitme ihtimalim var mı?

Ölmeden önce. Çünkü ben bazen benim için gerçekten boş bir kontenjan olduğundan ve beni ağırlamak için sabırsızlandıklarından şüpheleniyorum. Gerçekten. Peki. Karımı ikna etmeye çalışayım. Yanımda birini götürmek istiyorum. Bilmiyorum. Peki. Yol uzun. Ve birlikte eğlenmeyi çok iyi biliyoruz. Kral Pop Radyo'da harikulade bir cuma akşamıydı. Görüşmek üzere millet. Sormasa da bilmiyorum.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla 15.999 lira. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 7 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
7: Getir, bir mutluluk getir.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
5: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla. Taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: reklam.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.